Kiele kim yeshi yasi yeyine yore yehuda ve yashvu shalvei reishu

0: Tag.
1: Shona bo birushaloyi.
0: Yam tagaray yay yay tagaray yay yay tagaray yay tagaray.